tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim, ecel ol sana baş eğmeyeceğim ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler.

senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Zehirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

rahmet olmuş o ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan, Allah'a dayan.

yaşana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bilir.

محمد من سان بالمم نجا وصف إليم يا محمد من سان بالمم نجا وصف إليم بن زادب كملا رساني مدح وصفını söyleyeyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasfetsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım, sultanım.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İvan Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile Ürdün Ayan Meclisi Başkanı Faysal El Faiz, çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, ilgili bakan ve valilere Zikar'daki trafik kazasında yaralananları ve hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmeleri talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, tüm alacakların nihai olarak uzlaştırılmasına kadar bölgeye para transferlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Rudau Televizyonu Bağdat muhabiri gazeteci Helkeft Aziz, Basra yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa, Basra yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden Kerküklü gazeteci Halkaft Aziz için taziye mesajı yayımladı. Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının tüm uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu. Hizmet Konseyi Başkanı El Kazvini, resmi onayların alınması için görev kadroları sistemine ilişkin mekanizmaları hükümete sunacağız dedi. İran devrim muhafızları Süleymaniye'deki terörist gruplara ait olduğunu iddia ettiği noktaları hedef aldığını açıkladı. İran devrim muhafızları İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerini hedef aldık dedi.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bugün 9 Haziran Salı sabahından sizlerleyiz. Günaydın programımızı paylaşıyoruz ve programımıza hoş geldiniz ve her şey gönlünüzce olsun ve bol şanslar.

Günaydınlar diliyoruz. Bu güzel sabahta bizi şu an sürüşendeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler ve gününüz aydın olsun diyoruz.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar. Bu güzel sabahta erken vakitte kalkıp da işlerine giden, ekmek paralarını kazanmak için çalışan bütün çalışanlarımıza ve özellikle de beylerimize gününüz aydın olsun diyoruz. Yüce Rabbim size güç kuvvet versin, helalinden güzel kazançlar nasip eylesin inşallah. Amin.

Ve bu güzel sabahta bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize, doktorlarımıza, mühendislerimize, avukatlarımıza sonsuz sevgilerimizi iletiyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Ve hasta yatağında olan bütün hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun.

Bu güzel sabah değer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı numaradan da WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli.

Ve güzel açılış şarkımızı dinledik. Düştüm bir anda dedik sevgili dostlar. Ve bu güzel şarkımızın ardından günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu güzel sabah inşallah salı sabahı bizlere güzelliğiyle gelmiş olsun. İnşallah diyelim değerli dostlar.

Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Mesajlarımıza geçmeden önce telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilir. Günaydın programımıza canlı yayına katılabilirsiniz. Ve aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Evet sevgili dostlarımız, istekler üzerine güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz bu güzel sabahta ve bakalım bugünkü istekte bulunacak olan arkadaşlarımızın ruh halleri neler, hangi şarkıları isteyecekler, hareketli mi, duygusal mı, hangi tarzda, tabii ki de ruh halleri belirleyecek istekleriyle birlikte ve bakalım hangi şarkıları dinleyeceğiz bu güzel sabahta.

Ve hemen ilk mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, günaydınlar. Ben Mehmet. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum Cumhur Hanım. Ve bu şarkı size ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere ve çok sevdiğim aileme gelsin, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza seçimi bizlere bıraktığı için.

Bir diğer mesajımıza geçelim bakalım hangi istekte bulunacak arkadaşımız. Necla arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar diliyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum sizlerden. Mehmet Fauzi'nin sesinden olsun diye yazmış. Tamam. Ve bu şarkı bana armağan ediyor. Sizlere sevgili dinleyenler ve özellikle de eşime armağan olsun. Aileme gelsin ve eşimin ailesine sağ olun diye yazmış. Sen de sağ ol diyoruz. Arkadaşımıza ve isteği üzerine tabii ki de güzel manimizi Mehmet Fauzi'nin sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bu güzel manimiz sizler için gelsin.

Ve hemen elinize ulaşan mesajımızı paylaşalım. Hayırlı sabahlar. Altın Köprü'den saygı selamlar dilerim. Sizden Barış Manço'nun Kara Haber Tez Duyulur adlı şarkısını rica etsem. Tabii ki de diyoruz arkadaşımıza armağan olsun tüm Türkmen eline ve Altın Köprü halkına, Mustafa Köprülü'den gelmiş bu güzel mesaj. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimiz. Sonsuz sevgi saygılarımızı da iletiyoruz bütün Altın Köprü halkına. Ve Barış Manço'nun sesinden Can Bedenden Çıkmayınca adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz arkadaşımızın isteği üzerine.

Can Beden'den çıkmayınca sevgili dostlarımız bu güzel muhteşem şarkımızı Barış Manço'nun sesinden dinledik. Rahmetle de anıyoruz kendisini. Ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de kaldığımız yerden günaydın programımıza devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyarın. Ben Ahmet. Her mümkünse Mahsun Kırmızıgül'den Belalım adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve sevdiğim insana armağan olarak gelsin. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Ahmet arkadaşımıza. Dinleyenlere ve sevdiğine armağan ediyor. Dilerseniz güzel şarkımızı da Mahsun Kırmızıgül sesinden dinleyelim. Ne desin, belalım desin sizler için.

Ve bu güzel muhteşem şarkımızda dinledik duygusal şarkımızı. Ve bu güzel şarkının ardından tabii ki günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilir. Mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Günaydınlar, ben Serpil. Eğer mümkünse Hüseyin Cismin sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkı eşime, kızıma, oğluma gelsin ve aileme, eşimin ailesine ve siz sevgili Türkmen FM dinleyenleri ve kadronuza armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış Serpil arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana göndermiş olduğu mesaj için. Ve şimdi güzel Arapça şarkımızda Hüseyin Cismin sesinden hep birlikte dinliyoruz.

Ve diğer mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Cumhur Hanım? Teşekkürler benim, eğer sen de iyisin. Eğer mümkünse Ali Bey'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Ve bu mani canımdan çok sevdiğim anneme gelsin. Ve kardeşlerime armağan ediyorum. Ve arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış İbrahim arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğu mesaj için. Ve dilerseniz güzel manimizde Ali Bey'in sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel manimizde Alibe'nin sesinden dinledik. İstek üzerine değerli dostlarımız, hemen elimize ulaşan mesajımızı paylaşalım sizler için. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abla. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Eğer sen de iyisen. Ben Hamza Abu Yusuf Altınköprü'den katılıyorum. Mümkünse senden Bülent Ersoy'un Yaranamadım şarkısını istiyorum sizden. Öncelikle sizlere armağan olsun. Türkmen Radyosu'nda çalışanlara armağan olsun ve bütün dinleyenlere armağan olsun, sağ olun, var olun diye yazmış değerli arkadaşımız Yusuf babası. Teşekkür ederim özüne. Ve isteği üzerine Divan'ın sesinden Yaranamadım adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar. Ve sizler armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bütün Türkmenleri bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize armağan olsun, sağ olun, var olun diyoruz.

Yine de kimseye yaranamadım sevgili dostlarımız. Bu hayatta zaten kimseye yaranamazsın. Hayatından fedakarlık edersin. Her şeyden fedakarlık edersin. Sonunda derler ki keşke yapmasaydın. Aldanmasaydın. Söylemeseydin. Yani kimseye yaranamıyorsun. Her ne yaparsan yap. O yaptığın fedakarlık senin sevginden, senin almış olduğun terbiyeden geliyor ama karşındaki insan onu anlamıyor fedakarlık olduğunu. Bir böyle saflık zannediyor. Öyleyse ki öyle değil. Neyse diyoruz. Anlamayan anlamasın. Ve güzel şarkımızı Divan Sesinden dinledik. Ve şimdi bakalım hangi şarkıyı dinleyeceğiz arkadaşımızın isteği üzerine.

ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Ömer arkadaşımızdan gelmiş. Eğer mümkünse Serkan Kaya'nın sesinden Bu Şehrin Geceleri adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı yanımda bulunan arkadaşlarıma gelsin ve sizlere ve bütün dinleyenlere armağan olsun Cumhur Hanım diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Ömer arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı da dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahtan sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi dilerseniz günün sözünü paylaşalım.

Evet sevgili dostlarımız, bazı insanlar var ki senin sayende devleşir, senin sayende bir yerlere gelir ve sonunda tabii ki de sen elini üzerinden çektiğinde kendi özüne dönüverir, saygınlığını da kaybeder. Bazı insanlar için bu gerekli, onun saygınlığını kaybetmesi için. Çünkü eğer o geldiği yeri bilmiyorsa, senin yaptıklarının kıymetini bilmiyorsa elini çekeceksin eteğini kendisinden ki görsün bakalım sen olmadan neler başarabiliyor kendisi. Ve böylece günün sözünü de paylaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Benim bu şık duruşum sana en büyük hakaret sevgili dostlar. Bu güzel şarkımızı da dinledik hep birlikte ve ne diyoruz? Günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve telefon numaralarımız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilir, isteklerinizi, mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ala Telafer'den, eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyorum. Tamam Aşkım adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı bütün Telafer halkına ve sizlere ve bütün Türkmen FM kadrosuna dinleyenlere armağan ediyorum. Ve çok sevdiğim arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış Ala arkadaşımız. Buradan da bütün Telafer halkına sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Günaydınlar diliyoruz ve en güzel şarkılar size için de gelsin diyelim. Ve dilerseniz İbrahim Tatlıses'ten Tamam Aşkım adlı şarkımızı dinleyelim. Müzik

Taş mıyım, duvar mıyım, ah ben sana kıyar mıyım dedi. Ve bu güzel şarkımızı İmparator'un sesinden, İbrahim Tatlıses'ten dinledik arkadaşımızın isteği üzerine.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Merhabalar Cumbut abla. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben Leyla, eğer mümkünse Ahmet Vacid'in sesinden Bilmem işini özümü sağ için bitirmişim adlı güzel manen istirem ve bu manen bütün dinleyenlere ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve kalbimdeki insana armağan olsun diye yazıptı. Teşekkür ederim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel manemize vakit kaybetmeden hemen dinleriz.

Evet arkadaşlar, günün horyatını paylaşalım size için ve diyor ki: Mene yeri, görset mene yeri, ki ayağım kırıpsan değilsen mene yeri. Ki ayağım kırıpsan değilsen mene yeri. Ve bu güzel horyatımızı paylaştık ve şimdi dilerse öz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Hayırlı vakitler sizlerin olsun inşallah. Allah bu güzel günü en güzel şekilde geçirmemizi nasip etsin. Sevdiklerimizden, ailemizden, arkadaşlarımızdan ve Yüce Rabbimiz bizlere insanlara karşılaşmayı nasip eylesin inşallah.

Allah versin Muraz'ın, ben de girim hele ya inşallah. Hakkımız Allah Muraz'ını verer. Sevgili dostlarımız ve bu güzel manimize dinledik ve nedir? Programımız tüm hızıyla devam edilir. Ve bakalım diğer mesajımız kimden gelip?

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Günaydınlar Necati, inşallah iyisin. Sağ olasın, bize de yere gelsen de iyisin. Eğer mümkünse Varide Cezayir'in sesinden Yunus'u Süt adlı manenistir arkadaşımız. Ve bu güzel manenin bütün Türkmen FM kadrosuna, Armağan Yedir'i ailesine, kardeşlerine, arkadaşlarına ve bütün dinleyenler Armağan Yedip'ti sağ olsun. Ersan Soran arkadaşımız ve isteği üzerine güzel şarkımızda Gedağın hep birlikte dinleyelim.

Diğer mesajımız, bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumhur abla, ben Nurgül, eğer mümkünse Nayda Babaş'ın sesinden Arz Et adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı sana, kadronuza ve bütün dinleyenlere ve özellikle de aileme armağan ediyorum ve sınıf arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış Nurgül arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana Nurgülcüm, göndermiş olduğun mesajın için ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve diğer mesajımızı paylaşalım. Emel arkadaşımızdan gelmiş. Herkese sonsuz sevgilerini iletiyor. Ve bizden Yıldız Tilbe'nin sesinden Belli Mi Olur adlı şarkı istiyor. Ve bu şarkıyı eşine armağan ediyor çocuklarına ve eşinin ailesine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de senin desteğin üzerine güzel şarkımızı dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik Yıldız Tilbe'nin sesinden ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım sizler için. Nur arkadaşımızdan gelmiş, eğer mümkün Sebri Işık'ın sesinden Yeminim Var adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı şu an yanımda bulunan aileme gelsin, eşime de armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Nur arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

benim sevdam ölene kadar dedik sevgili dostlar ve bu güzel şarkımızda Ebru Yaşar'ın sesinden dinlemiş olduk ve bir kez daha hayırlı günler diliyoruz bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize.

Evet arkadaşlar, yine bu güzel sabahta atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizden birkaçını size için paylaşıyoruz ki hem bilgilerin aklınızda dursun, yeri geldiğinde de bu güzel atasözleri kullanabilmeniz için. Hazıra hanak, pişmişe konak. Helal kazanç ile pilav yenmez. Her akla geleni işleme, her ağacı taşlama. Her günün bir gecesi vardır. Her kuşun eti yenmez. Her şakanın altında bir gerçek yatar. Her şeyin yenisi dostun eskisi.

Garip kim? Kör o. Gece işi, kör işi.

Gece yağar, gündüz açar, yıl düzgünlüğü. Erkek söyler, kadın susar, ev düzgünlüğü. Geceler gebedir. Gel demek kolay, git demek güçtür. Gelen gidene rahmet okutur.

Gezen kurt aç kalmaz. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi.

Sevgili koçlar, bugün olaylara duygusal bir derinlikle bakmak isterken çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz. Olumlu şekilde kendinizi yönlendirmelisiniz. Ve sıra Boğa burcumuzda diyor ki idealleriniz konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olabilir. Yaşayacağınız gecikmeler sizi moralize etmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var sevgili Boğa.

İkizler Burcu. Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz. Buna dikkat edin.

Ve şimdi de sıra yengeç burcumuzda. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe o kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu tür çelişkiler karşılıklı yıpranmaya neden olduğu için kendinizi kontrol etmek zorundasınız.

Ve şimdi de sıra Aslan burcumuzda. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu beraberlik sergiliyor olabilirsiniz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman gereksiz tartışmalar çıkıyor ve çevrenizde olumsuz örneği oluyorsunuz. Onlar özveriyi bekliyor.

Sevgili Başaklar, ince hesaplar peşinde koşarken detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen yüklendiğiniz misyon kolay değil. İşinizle ilgili kuruntularınızın nedeni içsel güvensizliğinizden kaynaklanıyor sevgili Başak.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz 6 burç arası güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve daha sonra kaldığımız yerden geri kalan 6 burcumuzun yorumlarına da göz atmaya devam edeceğiz.

Sevgili terazi burçlar, çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa bazı konuları sonradan düzeltmek mümkün olmuyor. İyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli. Sevgili akrepler, inatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizde çalışan insanların sizinle aynı potansiyeli sahip olmaları mümkün değil. İçinde bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle bir sonuca varamazsınız. Ve şimdi de sıra yay burcumuzda. Diyor ki, maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Bugünlerde size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Kendi düşüncelerinizi savunan biri olarak uğraşlarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz.

Sevgili oğlaklar, partnerinizin duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Onun beklentilerinde sizi aşan pozisyonlar söz konusu olacak. Bu yüzden kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Olayların mantığının önemli olduğunu ona anlatmalısınız. Ve bakalım Kova burcumuz ne diyor? Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız. Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanmalısınız sevgili Kova.

ve son burcumuz balık diyor ki birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için ortak çalışmalarınızda girişimci fakat paylaşımcı insanları tercih ediyorsunuz sevgili balık. Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta da burçlarımızın yorumlarına göz attık ve bizlere ayıran sürenin de sonuna geldik değerli arkadaşlarımız. Yarın aynı saatte Allah kısmet ederse sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Allah'a ısmarladık.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Hazırlığı görüyorlarım sana için. Sensiz dayanmıyorum o güzel canı için.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi tüm siyasi güçlerin hükümetin arkasında parlamento, siyasi ve medya desteğiyle durduğunu vurguladı. Güvenlik kaynakları Erbil'de İran muhalefetine ait bir noktanın çevresinin İHA ile hedef alındığını bildirdi. İmar İskan ve Belediyeler Bakanlığı 2025 genel bütçesinin oylanmasındaki gecikmenin bazı projelerin uygulanma hızını ve tamamlanma takvimini ertelediğini açıkladı. Hava Seyri Sefer Müdürü Irak havalimanlarının tamamen açık olduğunu, uçuşlarla ilgili kararların havayolu şirketlerine ait olduğunu belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu. İran medyası, ülkenin güney bölgelerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kağani, direnişin yeni güvenlik kuşağının Hürmüz Boğazı'ndan Babül Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından İran'a yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu Eilat bölgesinde sirenlerin çalmasının ardından Yemen'den gönderilen şüpheli bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İtalya Tel Aviv tarafından gözaltına alınan dayanışma filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir hakkında resmi soruşturma başlattı. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan askeri helikopteri düştü, mürettebat kurtarıldı. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'la yeniden savaşa dönmeyeceğini belirtti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a uygulanan deniz ablukasını ihlal ederek İran limanlarından birine gitmeye çalışan Palau bayraklı bir petrol tankerinin faaliyetini durdurduğunu açıkladı. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı özgürlüğünü tehdit ettikleri gerekçesiyle iki İranlı kişi ve devrim muhafızlarına bağlı bir birime yaptırım uyguladığını duyurdu. Ukrayna'nın güney ve doğu kentlerine yönelik yoğun Rus füze ve İHA saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımız için. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız başladı ve sizlerle devam edecekti. Değerli dostlarımız, buradan yani Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan hayırlı akşamlar bütün hanımlarımıza, beylerimize, görev başında olan bütün kişilere ve aynı vakitte hemşirelerimize, doktorlarımıza ve bütün değerli dostlarımıza ne diyeyim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, istekler programına eriştirseniz bizlerle katılmak. Hemen numaramızı hatırlatalım. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz ve istek şarkımızı isteyebilirsiniz. Tabii ki de WhatsApp yoluyla da, mesaj yoluyla katılabilirsiniz bizlerle. Aynı vakitte bütün şoför arkadaşlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar, iyi vakitler, bol rızıklar dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, hava durumu sıcak oldu. İnsanlarımıza diyelim, dikkatli olalım ve özellikle de görüntü vakti dışarı çıkmayalım. Özellikle de bunu yaşlı insanlarımıza diyelim. Aynı vakitte bütün şoför arkadaşlarımıza diyelim, arabanızı hızlı sürmeyin, havadis olmasın ki insanlar zarar görmesin değerli dostlarımız. Ve gurbette bulunan insanlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar. Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza iyi vakitler dileriz. Değerli dostlarımız, bugün sunmakta benliğine cömert, saygı selamım var sizlere. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı dinleyelim. Bu açılış şarkısı benden sizlere armağan olsun ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Açılış şarkımız oldu inşallah. Beğendiğiniz özünü değerli az dinleyicilerimize diyelim. Ve programımız sizlerle devam eder. Arkadaşımız bir mesaj gönderip de adını yazmayıptı. Yazıp merhabalar, sana da merhabalar. Buradan iyi yayınlar, iyi günler. Tan'ın sesine bir güzel şarkı isteyipti bizlerden, armağan edip tözüm bütün değerli dostlara teşekkürler yazıp. O zaman gidelim, bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerim sizler tüm değerli aziz dinleyicilerimiz. Ve programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Mustafa arkadaşımız yazıb, merhabalar. Nasılsınız? Bağdat yolundan katılım sizlerden Lina Hanım. Bir güzel şarkı versiniz bizlere, zavuxuza armağan edirik özünü bütün dinleyicilere ve özellikle de ekibimize ve teşekkürler yazıb.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel muhteşem şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaştı. Ahmet arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. Yazıp bir şarkı isterim duyanlara, duymayanlara. Armağan ederim özünü. Bütün değerli dostlara, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan o gelsin. Köşk halkına armağan olsun.

dinleyicilerimiz buradan Nazlı arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar nasılsınız? Gülünün sesinden bir şarkı sırf sizlerden armağan olsun. Bütün değerli dostlara Lina Hanım ekibi armağan gelsin ve Türkmen FM radyosunda çalışanlara özellikle de bütün Kerkük halkına deyipti ve teşekkürler yazıp. Değerli dostlarımız eğer istirseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik elimize. Bir ayrı mesaj ulaşıptı, dilerse öz oxuyağın sizler için özünü. Buradan yazıp selamu aleyküm ani nur min sahat ihtifalat selami ila ila kul karkub. Mümkün ugniye talibenne. Buradan teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden, tabii ki talibenden sesinden bir güzel şarkı dinleyeceksen ve değerli dostlarımız burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, yayınımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaştı. Kırmızı Gül arkadaşımız yazdı Barkan Arayis'in sesinden. Bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Armağan olsun sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı dilerseniz. Oxuyağın, baxağın kimden gəlib ve arkadaşımız ne yazıbdı bizler için. Buradan Hud arkadaşımız yazıb, merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim bizlere. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıb, Blender Soyun səsindən bir güzel şarkı versəniz bizlere memnun olduq. Armağan edirəm özün Lina Hanım sizlere. Eki buza armağan olsun. Ve bütün değerli dinleyicilere armağan gelsin deyibdir.

Hani bizim sevdamız ve değerli dostlarımız bu güzel şarkımızı dinledik hep beraber ve değerli dostlarımıza ne diyelim iyi vaxtlar, iyi akşamlar dilerim sizler için. Değerli az dinleyicilerimiz elimize bir mesaj ulaşıptı, Ali arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Serdar Ortaç'ın sesinin sıradaki şarkınız tırıq armağan edirik özünü aileme ve teşekkürler yazıptı. O zaman diler sevzemen gidelim, bu güzel şarkımızla dinleyelim ve programımız en gizli şekilde devam edelim.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendi özünü değerli dostlarımız. Buradan bir mesaj geldi bizler için. Hemen okuyalım sizler için değerli dostlarımız. Bakalım kimden geldi. Salın var olun yazıp.

0: derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok.
1: Evet değerli dinleyicilerimizle bir arkadaşımızdan bir mesaj ulaştı bizlere şu anda yazıp. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı verse öz memnun olduk. Armağan ederim özüm bütün değerli dostlar, özellikle de sizlere armağan olsun ve ekibimize ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımıza yazıp selamun aleyküm abla, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben Hamza Abu Yusuf Altınköprü'den katıldım sizlerle. Ali Benne'den bir şarkı istiyipti. Ne yazık ki Ali Benne'nin sesine bir şarkı verdik. Deyipti, armağan olsun. Öncelikle sizlere armağan gelsin ve Türkmen Eylül Radyosu'nda çalışanları ve bütün dinleyicilere armağan edipti şarkını. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden, ama dediğimiz kimin? Ali Benne'nin sesinden bir şarkı verdik. O zaman bir güzel şarkı yönetmenimizden rica etsek versin sana. İbro Gündaş'ın sesinden olacaktır. O zaman gidelim bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve en hızlı şekilde programımız devam eder. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Elimize bir mesaj ulaşıptı, dilerseniz bakalım kimden. Ali arkadaşımızı yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ceylan Ses'ten bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Armağan edir gözünü ilk önce. Ekibüze ondan sonra yazı bütün Kerkük halkına ve iyi vakitler dileyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımıza yazıp selamu aleyküm şlonkum inşallah bkhair atlub ugni ala zokkum ehdiha ilic ve lil mutabi'in yazıp da teşekkür ederiz. Dilerse özgüdağın bu şarkını arkadaşımız için armağan edin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer. Adil arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar. Ümit Besam'ın sesine bir güzel şarkı verse özü memnun olduk armağan edirik özünü. Bütün insanlara özellikle de Türk dünyasında bulunan insanlara armağan olsun. Kardeşime gurbette armağan gelsin ve iyi vakitler, mutlu vakitler Lina Hanım sizler için ve iyi çalışmalar dileyipti. Dilerse özgüdağın Ümit Besam'ın sesinden Nikah Masası şarkısını hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıp da Emel arkadaşımız yazdı. Altınköprü'den katılalım sizlerden. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir şarkı isterim sizlerden. Lina Hanım, Versavuz bizlere memnun olduk. Sanırsam buradan yazıptı. Coşkun Sabah'ın sesinden olsun. Tamam. Gidelim şarkımız dinleyelim. Gerçekten bu çok muhteşem bir şarkıdır. O zaman hep beraber eşlik yapalım bu şarkıyla.

Allah hatıran olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm Sid. ممكن أغنية كاظم الساهر على ذوقك أهدية إلى جميع مستمعي راديو تركمان اف ام. تحيات أغا كوبرلو. تشكر دارخ سنن أغا. طبيك دي بو جزل mesajı gönderdiği için bizlerden saygı salamımız var sana. Ve değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın hemen bu muhteşem şarkımızı dinleyen bakağın sözlerin olacaktır. Ve değerli dostlarımız, bu şarkıdan sonra bakağın daha kimler mesaj gönderecekti bizler için. O zaman bırakağın sizleri kalmışsınız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. Hep beraber Kadın Sarı'nın sesinden oldu. Ve bakalım Maru arkadaşımız ne yazdı bizler için. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Lina Hanım, zevkli bir güzel şarkı ver sevmene. Armağan ederim özüm bütün dinleyicilere. Şu anda arabadayım ve şarkını dinlemek isterim yazıptı. Tamam mı? Şarkı sana armağan olsun ve bir dahi vaxtlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve son mesajımızı oxuyağın. Baxağın kimden gelip?

Can arkadaşımızdan bir mesaj gelip diye yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Lina Hanım. Eğer mümkünse sizden bir şarkı isterim. İzzet Yıldızan'ın sesinden olsun. Armağan ederim özünü iki buze. Ve özellikle de bütün Türkmenlere ve yazıp da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle tabii ki de devam etti. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinledik ve bu şarkılarla eşlik de yaptık değerli dostlarımıza diyelim. Ve bugünlük bu kadar idi. Yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağız. İstekler programıyla değerli dostlarımız. Bugünlük güzel mesajlarımızı, güzel tabii ki de şarkılarımızı dinledik ve armağan da ettiğimiz özünü sevdiklerimize. O zaman yarın aynı vakitte bizlerle olun ve buradan bütün insanlarımıza diyelim. Allah saklasın sizler, Allah hafız etsin bütün insanlarımızı. Bugünlük bu kadar idi. Sunmakta benliğine cömert. Ne diyelim sizlere? Öz yüzeye bakın. Kalın sağlıklı.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi tüm siyasi güçlerin hükümetin arkasında parlamento, siyasi ve medya desteğiyle durduğunu vurguladı. Güvenlik kaynakları Erbil'de İran muhalefetine ait bir noktanın çevresinin İHA ile hedef alındığını bildirdi. İmar İskan ve Belediyeler Bakanlığı 2025 genel bütçesinin oylanmasındaki gecikmenin bazı projelerin uygulanma hızını ve tamamlanma takvimini ertelediğini açıkladı. Hava Seyri Sefer Müdürü Irak havalimanlarının tamamen açık olduğunu, uçuşlarla ilgili kararların havayolu şirketlerine ait olduğunu belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu. İran medyası, ülkenin güney bölgelerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kağani, direnişin yeni güvenlik kuşağının Hürmüz Boğazı'ndan Babül Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından İran'a yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu Eilat bölgesinde sirenlerin çalmasının ardından Yemen'den gönderilen şüpheli bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İtalya Tel Aviv tarafından gözaltına alınan dayanışma filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir hakkında resmi soruşturma başlattı. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan askeri helikopteri düştü, mürettebat kurtarıldı. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'la yeniden savaşa dönmeyeceğini belirtti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a uygulanan deniz ablukasını ihlal ederek İran limanlarından birine gitmeye çalışan Palau bayraklı bir petrol tankerinin faaliyetini durdurduğunu açıkladı. Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı özgürlüğünü tehdit ettikleri gerekçesiyle iki İranlı kişi ve devrim muhafızlarına bağlı bir birime yaptırım uyguladığını duyurdu. Ukrayna'nın güney ve doğu kentlerine yönelik yoğun Rus füze ve İHA saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sizin mi?
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM.
3: Türkmen FM sesinle.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة نيابيا وسياسيا وإعلاميا. مصدر أمني يفيد بتعرض محيط موقع تابع للمعارضة الإيرانية للاستهداف بطائرة مسيرة في أربيل. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تؤكد أن تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2025 انعكس على وتيرة تنفيذ عدد من مشاريعها وأثر على الجداول الزمنية الخاصة بالإنجاز. مدير الملاحة الجوية يؤكد أن المطارات العراقية مفتوحة بالكامل والتعامل مع الرحلات يعود لشركات الطيران. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 12 شهيدا وجريحا بغارة إسرائيلية جنوب البلاد. وسائل إعلام إيرانية تفيد بتعرض مناطق جنوب إيران إلى زلزال بقوة 5 درجات. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني يؤكد أن الحزام الأمني الجديد للمقاومة سيكون من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن وقوف الهجوم على إيران، وذلك عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الجيش الإسرائيلي يعلن إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. إيطاليا تعلن فتح تحقيق رسمي ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعد إساءة معاملته لناشطي أسطول الصمود إثر احتجازهم من قبل تل أبيب. سقوط مروحية حربية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ترفع علم بالاو في خليج عمان لخرقها الحصار البحري المفروض على إيران ومحاولتها التوجه إلى أحد موانئها. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على إيرانيين 2 ووحدة تابعة للحرس الثوري بتهمة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. مقتل وإصابة 34 شخصا بغارة روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مدنا في جنوب وشرق أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler Programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Bu güzel akşamda programımız başladı. İstekler Programı'na hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut sevgili dinleyenler her gün, her akşam saat tam 4'ten 6'ya kadar sizlerden olacağı bir güzel akşamda değerli dinleyenler ve Stelya programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buradan saygı salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyarık akşamımız hayırlı olsun. Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Bakalım bir gün kimler katıl programımıza ve istek şarkılar uzun olacaktı değerli dinleyenler. Ve tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. O zaman şimdi de giden sırada bir güzel açılış şarkısı sizlerden dinleyelim bu güzel şarkını sizlere.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler geç ağına hemen tabii de sizlerden gelen güzel mesajlar tek tek elimize ulaşırı. Hemen bakalım ilk mesajımız kimlendi?

0: Ve geçen hemen mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar canım necesin iyisin inşallah men rüya. Sizlerden bir şarkı istirdim. O da Ahmet Kaya'dan olsun. Eğer mümkünse ve bu şarkını babama ve abilerime armağan edirəm. Cengiz'e ve Mehmet'e ve Cuan'a armağan olsun. Ve size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim canım. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.
1: Artık seninle duramam, bu akşam çıkar gider.

artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine

Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza, arkadaşımızdan gelip yazıp da hayırlı akşamlar necesen. Umarım iyisin. Ben Semar Anlası. Haz ederim bir güzel şarkı. Arapça. Armağan edim. O da Nur Zeynen olsun. Yazıp da kardeşimi armağan ederim Muhammed'e ve arkadaşı. Başarı armağan olsun. Ve bir de sizlere ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam eder. Ve bir bağlantımız var. Ya, alo.
1: Alo merhaba.
0: Merhabalar.
1: Alo merhaba.
0: Merhabalar buyurun.
1: Yahmet Ömer'si bir şarkı söyledi Türkiye'ye. Hilal canlı şarkı.
0: Tamam. Adı ne? İlk önce adı olak.
1: Eysen Bozkurt.
0: Bəli, programımıza hoş gəlibsən.
1: Sağ ol, təşəkkür edəm sizə. Bütün Türkmenlərə almağın olsun.
0: Bəli, təşəkkür edərək sənə programımıza katıldığı üçün. Evet, sevgili dinleyenler, programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve bu güzel şarkımız da arkadaşımızın İstek Güzel'de İbrahim Tatlıses'in bu güzel hareketli şarkısında sizlerle birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programı sizlerden canlı canlı da o meydir geçeğin hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımız yazdı. Merhabalar Nece, siz canım. Sizlere bir güzel şarkı isterim. Sibel Canan olsun. Tamam o zaman adlı şarkısını, bu şarkını ilk önce annem armağan edirəm ve bir de bacım armağan olsun ve bir de dayızım kızına ve sizlere de tabii ki yazıptı. Armağan gelsin, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda Sibel Can'ın sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da arkadaşımızdan gelip yazdı. Hayırlı akşamlar sizlere ve Kadir Uza ve bir de program sunucusuna teşekkür ederiz. Yazıp ben özel Salih'i sizlerden Eyüp Nazım'ın şarkısını istirdim. Sizler armağan edelim. Ve bir de arkadaşlara ve bir de dinleyiciler armağan gelsin. Ve bir de bütün Altın Köprü halkına teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve şimdi geçen diğer mesajımıza o da İsmail arkadaşımızdan geldi. Yazıptı merhabalar, iyi akşamlar. Hayırlı vaxtlar dilerim sizlere. Dünya Hanım necesin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıptı bir güzel Türkmenca şarkısı isterim sizlerden. Taha Tayfur'dan olsun. Eğer mümkünse armağan ederim herkese. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve sizlerin güzel istek şarkılar olsun, hep birlikte dinleriz. İster Arapça olsun, ister Türkmençe ve ister karışık Türkçe şarkılar olsun, güzel şarkılar sizlerden hep birlikte dinleriz değerli dinleyenler. O zaman şimdi de gidelim hep birlikte bir güzel Türkmençe şarkısı sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel türkümüzü şarkımızda arkadaşımızın isteği üzerine sizlerden hep birlikte dinledik. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti. Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm necasiz. İnşallah iyisiniz. Akşamımız da hayırlı olsun. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Armağan olsun herkese özellikle sizlere. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

de bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza doğal arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Selamu aleyküm, hayırlı akşamlar, necasiz eysiz. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim, Arapça, Muhammed Salim'den olsun. Ve bu şarkını armağan edirəm sizlere, Kadir Uza ve bir de aileme, sevdiklerime ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel anlar sizlerin olsun. Teşekkür ederek sana Ersin arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam edir geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza Nur arkadaşımızdan gelip yazıp selamu aleyküm necasiz hayatım. Teşekkür ederim, sağ ol canım, bizlere iyi inşallah sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca Mehmet Fauzi'den olsun ve bu şarkını armağan ederim sizlere ve bir de kayınım kızlarına armağan olsun ve bir de Delian Nasına ve bir de Taha'ya teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim ve hem birlikte bir güzel şarkı Mehmet Fauzi'den sizlerden dinleyelim değerli dinleyenler. Ve hemen numaramız sizlere hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da Türkü Moda şarkımızı Mehmet Fauzi'den sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden devam edelim.

Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız programımıza katılmak isterseniz 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz, gönderebilirsiniz. WhatsApp yoluyla bakan kimler daha katıl programımıza değerli dinleyenler ve istekler programda hoş gelip sizi sofralar getirip sizi.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıptı. Merhabalar, sizlerden bir şarkı istedim. Türkmanca Ahmet Vacit'ten olsun, eğer mümkünse. Ve bu şarkısını yazıptı. Armağan ederim herkese, özellikle kardeşlerime armağan olsun ve bir de arkadaşlarıma ve bir de sizlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden, tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi geçelim diğer mesajımıza. Sara'dan gelip yazdı, merhabalar. Dünya Hanım necesin? Sizlerden bir şarkı istedim. Seda Sayan'dan olsun güzel bir şarkısını ve bu şarkısını yazıp ilk önce ablalarıma armağan olsun ve anlama armağan gelsin ve bir de sizlere sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve Seda Sayan'ımı güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir. Hemen numaramız sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız, o da Zeynep arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Necati, sizlerden bir güzel şarkı istedim Türkmenca. O da Yunus Tütüncü'den olsun, hareketli bir güzel şarkısını eğer mümkünse ve yazıp buradan dayızam kızlarına armağan gelsin ve dayızalarıma armağan olsun ve bir de herkese armağan gelsin sevdiklerime. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız Yusuf arkadaşımızdan geldi. Yazı merhabalar. Necasiz Kerkük Altın Köprü'den katıldım programımıza. Buradan yazıptı. Saygı selamım sizlere iletirim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı istirdim sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Armağan ederim herkese. Ve özellikle arkadaşlarıma armağan olsun. Ve bir de kardeşime armağan gelsin yazıptı Muhammed'e. Ve bir de sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, programı sizlerden devam ederi güzel bir şekilde ve sizlerden gelen bu güzel istek şarkılarımızı dinleriz. Değerli dinleyenler, ve bir bağlantımız var. Alo.
1: Alo, abla.
0: Bəli, buyurun.
1: Merhaba.
0: Merhabalar.
1: Necəsən? İyi günler.
0: Sağ olasan, bizlere yıksa necəsən?
1: Hamdolsun. Zahar.
0: Hamdolsun. Sağ olasan.
1: Abla, zahmet olmuş.
0: Bəli.
1: Şəxsi rəqamı.
0: Kimin şəxsi rəqamın?
1: Yəni.
0: Nədən?
1: Yəni.
0: Bəli.
1: Hatta zəlam gəlmin. Deyə əbdələ. Deyəm mənə əbdələm.
0: Tamam, zaten bizlər arayabilirsən. İstədiyi şarkıları zaten veririk sənə. Almağa nedirik? Bəli, buyurun, istək şarkı o nədir?
1: Abla, almağa nedir? İlhamın nədir?
0: Tamam.
1: Evde almağa nedir?
0: Sağ olasan.
1: Sonra bütün sən işgənlərə. Bütün biz arkadaşlarım, cümla, təkilə və müəyyət köylərində.
0: Başqa?
1: Yox. Çok memnun senden.
0: Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.
1: Memnun.
0: Evet sevgili dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Tatlı Ses'ten sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programı sizlerden güzel bir şekilde canlı devam edelim. Bu güzel akşamda herkese diyelim hayırlı akşamlar ve hayırlı günler.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik ve programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Değerli dinleyenler, Yeçağın hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Ercan Şahap'tan olsun. Eğer mümkünse bu şarkını yazıp armağan ederim eşime ve bir de sevdiklerim armağan olsun. Sağ olun, var olun.

Ve Ercan Şahap'ın bu güzel şarkısını da sizlerle birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi? Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip Musa'dan yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istedim. Müslüm Gürses'ten olsun bir güzel şarkısını ve bu şarkını armağan ne ederim babama ve anlama ve bir de kardeşlerime. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

da Müslüm Gürsel'sin sesinden bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edilir. Şimdi de sırada daha bir güzel Türkmençe şarkısı Mustafa Semir'in sesinden sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Mustafa Semir'in sesinden bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Ve geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıp selam aleyküm, ben selam. Melik babası Altın Köprü'den katına programımıza sizlerden Ömer Köprülü'nün şarkısını istedim. Saygı, salamım yazıp da bütün Altın Köprü halkına teşekkür ederek sene programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı Ömer Köprülü'nün sesini sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de sıradaki dağın Erkan Reşit'in sesinden bu güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkçe şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlerimizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: saydeğer dinleyicilerimiz, mavi bayrak, mavi toprak, Türkmeneli'nin başkenti Kerkük'ten yayın yapan Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan hazırladığımız ve sunduğumuz Edebi Sayfalar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki her salı günü bir kardeşimizle, bir edebiyatçımızla, bir kalem sahibiyle kendini, ruhunu, fikrini millet için, toprağı için ve bu milletin edebiyatı için adayan insanlarımızla beraber baş başa oluyoruz. Bugün başka günlere benzemez çünkü şehitler diyarı ve bir günde 120 şehit veren ve o zalim rejime karşı duran, ayaklanan, özgürlüğün isteyen ve adıyla, namıyla tarihte şan salan, at salan Altın Köprü diyarından değerli bir kardeşimiz bizimle beraber misafirdir, konağıdır. O da Mehmet Köprülü kardeşimiz. Hoş gelipsen, baştan göz üstüne.
1: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun senden.
0: Biliyorsunuz ki biz program olarak başka bir stilde sunuyoruz. Aslında hazırlayan ve sunan ben olduğuma rağmen de yine de bize misafir konak gelen o kendisi sunucudur. Biz onun yanında misafiriz. Siz kendi evinize, öz evinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hayatım Allah razı olsun, size şeref verdiniz bize.
0: Çok teşekkür ederim. Mehmet Berber veya Mehmet Köprülü. Nasıl adı daha fazla seversin?
1: Vallahi özü sanat Berber. Baba anlamıyordu.
0: Oğlu diye Mehmet Berber Köprülü. O da normaldi. Çünkü adı bende böyle kayıt olubdu. Mehmet Berber. Doğum köprü. Böyle der ki?
1: Ben.
0: Nasıl ilde?
1: 1979.
0: Maşallah ben görendim. Sen dedim 2003 mü oldu dedi. Doğumun. Evet,
1: işte
0: Allah başa kimin etsin. Yani koca da olup sen. Maşallah. Allah uzun ömür versin sana da. Uşaklar o da. Biz Mehmet Berber'in hayatıyla ilgili bizi ilgilendiren sadece doğum yeriden edebi kimliğidir.
1: Doğru.
0: Edebi kimliğine geldiysek Mehmet Berber'den bir şiir istesek. Önce bir sorak. Sizce şiirler uzda, edebiyat uzda ağır basan şiirdi yoksa koruyattı?
1: Vallahi özü abime diyeyim horiyat çok kullandım yani horiyatı.
0: Çok yazarsan
1: çok yazarım horiyat.
0: Çünkü sen hem sanatçı olarak
1: ben özüm yani
0: hem da sana
1: bir sanatçıyım, çağırçıyım, bir de aynı zamanda yani mülahhanım.
0: Bestekar.
1: Bestekarım da. Abi affedersen bestekarım. Onun yanında da işte kalem de oynadırım.
0: Güzel.
1: Yazarım.
0: Biz Edebi Sayfalar programı olduğu için en önemli olan bizde edebi kimlik.
1: Bale.
0: Şimdi horiyat da yazsan, şiir de yazsan, eşitirme göre son günlerde gazele de bir deneme yapıpsan, bir tecrübe yapıpsan, bir gazele de yazsan. Bale. Önce size bir şiir alalım.
1: Oldu inşallah memnuniyetle. O da şiirin baba üzerinden. İnşallah gelüze göre olur.
0: İnşallah. Bunlar inkar olunmaz. Bizim sebep vücudumuz olan baba, nene ve bel bağımız olan kardeş, nazımızı çeken de bacılarımızdır.
1: Doğru. Dir baba. Baba evden çıkanda evladını düşünün. Baba evden çıkanda evladını düşünü dua eder Allah'a düz getirsin işini. Ekmeci kazanmak için kıyım sıkar dişini. Ona baba diyenler kimse gevlüne değmez. Halallık mı kazanı harama boyun eğmez. Baba evde direkti. Cevli saf sütü pekti. Mehabbet bahçasını evlad içinde ekti. Gam hafet görse güler. Sende nece ürekti. Ona baba diyenler kimse gevline değmez. Halal lokma kazanı harama boyun eğmez.
0: Güzel.
1: Babamın yaşı aktı, hasretten bize baktı. Ömür bitti ah vaktan yapranmayan bir tahtı. İşte hayat bu kadar, artık son yolculuk. Ruh çıktı candan kalktı. Ona baba diyenler kimse gevline değmez. Halal lokma kazanı harama boyun eğmez. Baba bir gün babasız celçayımı baba sus göz açtım bu dünyaya beyici oldum babasız.
0: Allah babamızı affetsin.
1: Göz açtım bu dünyaya beyici oldum babasız.
0: Allah babamızı affetsin. Özellerinde ölülerini affetsin.
1: Öyle bizden beri var.
0: Gerçekten baba yeri doldurulmayan.
1: Doğru.
0: Bir zattı, bir nimetti Allah'tan. Gerçekten ben önce de dedim sebep vücudumuz babadı.
1: Doğru.
0: Ki hadis-i şerifte böyle geçiri. Birisi geldi diğer babam benden para çıkarttı. Benim haberim olmadan. Salam olsun Efendimiz'den her diğer özden sen ve para o baba olumsan.
1: Doğrudur.
0: Çünkü seni dünyaya getiren Allah'ın vergisinden ayrı babadı. Onun için sebep vücut saydı özünü. Evlat özü parası babadı. Babanın.
1: Ben.
0: Baba taviz olunmaz biz diyelim. Yere alınmaz Türkmencası.
1: Doğru.
0: Ama daha siz de indi babasız. Hem de babasına da kocasız.
1: Hamdolsun.
0: Peki.
1: Özdür baba evlat sahabı olmasa bilmez babanın.
0: Çok güzel. Kıymet. Bu bizde yeriyen bir sözdü. Birisi babası o yeniden aslında biraz azap verende, biraz kötülük yapanda.
1: Doğru.
0: Yer ele ele. Yarın bir gün baba olursan evladın kadrini bilirsen nerede uşak? Bilmen sana ne gözle bakarım.
1: Doğru hocam.
0: Güzel bir hikaye yadıma saldı. Oğlan uzun bir süre yurt dışında kaldı.
1: Ben.
0: Dönmeden önce babasını bir tarafına çağır. Tabii ki bu olmuşu bir sözdü.
1: Doğru.
0: Babasına bir söz açar. Diğer baba değiller babanın ayağının altı çok yumuşak oğlan.
1: Allah.
0: Döneceğim o ayağının altını öp.
1: Doğru.
0: Döner diğer oğlum bilirim. Çünkü sen uşağıydı o ayağının altın imşak olduğuna çok öpmüşsün. Baba budur. Budur. Budur. Evlat da nene babaya saygılı olması lazımdı. Peki Mehmet Berber Köpürlü. Koryatı da güzeliydi. Şiiri de tercih bend yazmıştı. Ona ben. Baba diyerler.
1: Ben.
0: Her kopyanın sonunda aynı özü döndüğüne buna diyerek tercih bend.
1: Ben.
0: Nene hakkında eğer yazdığı varsa ne düşünüyorsun?
1: Valla yazmışım nene hakkında da.
0: O zaman biz onu da istedik seninle.
1: Oldu. Amirdas.
0: Buyur. Nene de babadan mekanası az değil gibi bilirsem.
1: Ben.
0: Çok önemliydi çünkü 9 ay karnında kaldırıp.
1: Doğru.
0: İncik çekip uşaklıktan seni besleyip geceni yatmayıp seni yatırdıp öz canından çıkan bir sütten seni besi bular hepsi.
1: Doğru.
0: Nenenin ne kadar mekanası olduğunu gösterdi yani. O zaman nenesine de bir şehir alak sizden.
1: İnşallah. Haber salın dostlara. Haber salın dostlara geldi nene bayramı. Eli boş, üzüm kara, kan

0: Nazım Refik Koçak. Aliyyəti bir örnek olarak bir şey, bir beytin okuyak. Aliyyət özü nədir? Məcazi məna, haqiqi mənadan daha üstündür.
1: Doğru.
0: Məcaz dedik, odur ki biz kelimeni veya sözcüğü öz anlamında kullanmırıq.
1: Doğru.
0: Tamam. Bu kullanmadığımız anlam asıl kelimenin anlamından daha üstkek olduysa buna diyarıq məcaz ali, aliyyət məcazıdır. Bir örnek olarak ışıqlı bir gün doğdu. Sen doğduğun gün bize. Bir tek bir mısradı. Işıqlı bir gün doğdu. Sen doğduğun gün bize. Bu mısrada gün lafzı güneş manasında kullanılıp ama fakat gün daha üstündü güneşten.
1: Doğru.
0: Gün gün var, güneş yoktu. Doğru. Ama gündür.
1: Bulutlu gündür. Şey, doğru.
0: Ama gündür. Onun için bak desek gün her gün var. Her sabah var.
1: Doğru.
0: İster görək olsun, ister görmeyek olsun. Daha büyüktü güneşten ki biz güneşli gün görürük olsun. İşte aliyyət burada bizde belli olur. Bu da edebiyatta geniş bir şekilde kullanılır. Ama güzel bir şekilde de kullanılır. Şiire hem kuvvet verir, güc verir. Hem de okuyanı başka bir aleme. Yani ben bunu okuyanda ışıklı bir gün doğdu. Sen doğduğun gün bize. Hem ışıklı gün burada güneşti. Doğru. Hem de o doğan o kadar güzeldi.
1: İnşallah.
0: Sanki bir güneş doğdu evde.
1: İnşallah.
0: Ona benzerdir özünü.
1: Doğru.
0: Aliyyət budur. Allah razı olsun. Sizden bir şiir almadan önce nene şiirinde sağalmaram yaramı.
1: Bəli.
0: Sağaltmaram yaramı.
1: Sağaltmaram.
0: Ha. Sağ edebilmem özüm ben. İlle gel nenem özü gelsin.
1: Doğrudur.
0: Daha doğru olur. Geçer bir şiir. Allah senden de. Vaya huriyet. Kef oydu. Ne aksini daha güzel beze görsen.
1: Vallahi Hazreti Edirəm ben indi bir gazel okuyayım.
0: Tamam.
1: Çünkü birinci şere yazdım gazeli.
0: Ha.
1: Hazreti Edirəm armağan edim siz özü.
0: Tamam.
1: Çünkü ben yazmamışım gazel zaten de. Yani birinci kere de yazdım.
0: Güzel.
1: İnşallah cevizi göre olur.
0: Güzel.
1: Ne diyordu olsun.

0: Yenci sevdaya düştüm, sevdim konşu kızını. Yenci sevdaya düştüm, sevdim konşu kızını. Saç kalmışım vasfına, nur kablı gibi üzünü. Yüz maşallah kullandım, görendim uzun boyun. Saçlarının hörgü örtüp çemer dizini. Duman kablar her yeri, yağmur yağar geceler. Hacet yoktu ataşa, gören seni kızını. Hayalimdan çıkmasan, cevlim fikrim yanuda. Yatmaram sayak kallam, vermese yar izini. Sırru aşkar eyleme, alamı koyma bilsin. Sevda kanuna benzer, seçer eyi düzünü. Sesim nağma kulakta, eşitmese kes küser. Cevlimden haşa gellem, kes çekse hasret hüzünü.
1: Allah.
0: Cevlimden haşa gellem, çekse hasret hüzünü.
1: Ağzına sağlık.
0: Rahmetsel.
1: Çok hocam. Güzel.
0: Allah razı olsun senden.
1: 14'lü yazılıp.
0: Bale.
1: 14'lü yazılıp. Kafiyesi de güzeldi.
0: Allah razı olsun.
1: Z harfini alıpsan. Kızını, bale, yüzünü, hüzünü. Yüz maşallah kullandım.
0: Bale.
1: Tamam.
0: Bale.
1: Maşallah kullanılı yoksa değili.
0: Değili.
1: Yüz maşallah dillendim.
0: Dillendim.
1: Ha, bu daha güzel oldu. Bir de çok güzel bir teşbih işleyip senin içinde.
0: Allah razı olsun.
1: Gören seni kızını sanki güneşti.
0: Doğru.
1: Çünkü orada hani değilsen nur kablıyı yüzünü.
0: Belalı.
1: Gören seni kızını burada da çok güzel bir belagat kullanırsan.
0: Sağ olasın.
1: Ağzıva, ürekva sağlık.
0: O zaman, özü birinci şerhadi yani yazmışım gazel. Ondan tarafı yani haz ettim bizi ecdenleri.
1: Çok iyi etti o çünkü gazel özel bir alemdi.
0: Doğru.
1: Yani ne koşmaya benzer, ne normal şiire benzer, ne horiyata benzer, ne dörtlüğe benzer.
0: Doğru.
1: Özel mesela bir örnek veririm sana. Öz yazdığım gazellerden. Ruzu bayramdır nigara, yüreğim kan oldu gel. Ruzu bayramdır nigara, yüreğim kan oldu gel. Ruzu bayram dediler, çeşmim bir yan oldu gel.
0: Allah.
1: Alem çıkmış tamaşaya, cananını görmek ister. Gönül gizli cananına, gizli kurban oldu gel.
0: Allah.
1: Her ilde bir, her ildeki defa bayram eder ayı görenler. Seni görmez bayram eden alem bir irfan oldu gel. Bu da Allah razı olsun. Bu da özel bir gazel diye yazılıptı. Gazel bu biçimde yazılıp bizde de gazelin güzelliği kullandığı yabancı sözcüklerdeydi yani. Farsça olsun, Arapça olsun. Çünkü gazel çoklukla bahirlerde yazılır. Arapça bahirlerde yazılır. 7 beyti de geçmez. 7 beyti doğru geçenden sonra der kişinin.
0: Doğru.
1: En uzun gazel 11 olur. 15'i geçmekle barabar kasideye girer. Bu da gazel türler, şeylerdi yani, şertlerdi.
0: Doğru
1: Hazreti
0: hocam.
1: Madem ki başladı o gazel yaz bana. Hem bunu da mi bilesen. İndi gazelden ayrı Muhammed bizim için ne okuyacak?
0: Vallahi inşallah bir şeyler okurum güzelim çarşı günüzler.
1: Ha milli.
0: Milli.
1: Ha işte biraz bu aşk pazarından çıkardı bizi biraz millet pazarına indirmişsin.
0: Dire, sorma deme uzağım. Sorma deme uzağım, yaralıyam nasağım. Yaman kurtları içine saldı beni öz ağam.
1: Allah.
0: Zannetme avni yatmışam, gözü açık oyağam. Gayur seven milletsin, sarılan bir kucağam. Kimlikte adım Türkman, her zaman özü ağam. Çerçücün adı hoştu, seven ardıyca koştu. Kal'a ya da düşende Kalbimden ateş coştu, musalla babam yurdu. Yadların kolun burdu, şehitler sayasıydan millet ayakta durdu. Gafil olan kez yatar, dert üstüne dert katar. Dilini satan insan bir gün şerefin satar. Türkmen'e hor bakmamın icnadı cana batar. Rakıbı gözünde okuk, fakirçin gözü tokuk. Demavın Türkmen azdı hurda daşlardan çokuk. Cünceli devlet orluksız selavın, biz yokuk. Sözü desem hemen dal, cir zubunu güzel kal. Çerçücün toprağından oğuzların koksun al.
1: Allah, çerçücün toprağından sağlık.
0: Oğuzların ben koksun al.
1: Biraz coşturdu bizi bir kere milliyetçilik de her şey daha adamı tutan da. Ben de bir de millet destanı bir şiir öz şiirimden okuyayım.
0: İnşallah.
1: Eğer izin verirse vakti almazsam çünkü.
0: Kurban Allah'ım seni hayat.
1: Millet destanı. O da milli şiirdi. Yükselsin sesimiz yerlerde gökte. Mehmetçik yürüsün silahla ögde. Kalsın Türkmen başı yüksek de, dik de, o zaman ne mutlu Türk'üm diye. Türkmen'in uğrunda coşar kanımız, o kanlar yüzünden zirve şanımız. Çağların boyunca mamur kanımız, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Çalınsın meydanda, atlarda ziller, yükselsin Türk diye marş öten diller. Oklara dizilsin o çirkin eller, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Savaşlara yürü silah şurlarım, yel eli at üstten oklar fırlarım. Toprağım düşmandan alıp zorlarım, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Aşağı yukarı memleket bizim, Erbil'de, Kerkük'te görünür izim. Tilafet Arzurum Taşkent'te gözüm, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Patlasın kurşunlar, bombar dumanlar, zülletten, zilletten kurtulur millet o anlar. Bir de dönsün bize şanlı zamanlar, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Dikmesin göksüme düşman bayrağı, dikmesin göksüme düşman bayrağın. Yoksa coştururuz alkan ırmağın, cehennem ederiz altın bulağın, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Neslimden uygarlık çıktı dünyaya, yüceldi bayraklar yerden semaya. Irkıma taparım önce Hudaya, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşam sahnesinden çekilsin haydut, parolamız bizim insanlık, umut. Ezelden söylemiş gör dede Korkut, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Kerkük toprağına tek hakim olsak, düşman sürüsüne ölümü salsak. Yadlar da, yadlar da Türk deyin, kalmazsa tutsak, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Kavuşsın diyarım özgürlüğüne, dönsün bu matemler şenlik düğüne. Kassın ay yıldızı göz bebeğine, o zaman ne mutlu Türk'üm diyene. O zaman ne mutlu Türk'üm diyene. Biraz coşturduk bizi, Allah razı olsun. Bir aliyatı okuduk, geçen şeyi de okuyalım. Bak aliyette Koryat'ta da kullanmışız uzun. Bir örnek vererek Koryat'tan. Diri ne dilim, bedilim, bed aylarım, bed dilim. İlim. Karga diyer bizden ol, bülbül diyer bedilim. Bedilim. Tabi bu rahmetli Ali Marufoğlu'ndu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bu Koryat'ta dil sözcüğü lügat manasında kullanılıp, dil bilirsen bir organdı, evet. İnsanın ağzında dolanı sesleri çıkartmaya yardım eder ve başka bilirsen...
0: Doğru.
1: Vazifeler de var. Ama burada bedilim, aylar, bed aylarım, bed ilim cinas etti. Özünü ikiye böldü. Karga diğer bizden ol. Bülbül diğer.
0: Bedilim.
1: Bedilim burada. Dil, lügat manasına geldi. Ama bülbülden karga nerede?
0: Doğru.
1: Bu ha zaman yazılıp o zamanki Saddam rejiminde Türkmenleri Türkmence konuşmaya kabul etmediler.
0: Doğru.
1: Dirdiler dairelerde, okullarda Arapça konuşun. Hani bir böyle kitap
0: elde
1: 90'larda yadıva geldi. İşte o kargadı. Karga diğer. Bizden ol. Bülbül diğer ve dilim. Türkmence neye benzerdi? Bülbül dilim. İşte bu
0: doğru.
1: Aliyet buradadır. Mazhariyet ne demekti? Hakikat mananın mecaz manaya yol açması ile olur. Hakikat mana mecaz manaya yol açar sağuç. Yani diyenden el elden üstündü. Kuman bu el diyemiyorum bu elin üstünde. Hakikat
0: doğru.
1: Mana eldi.
0: Doğurdu.
1: Ama bu ne yerine kullanılıptı? El anlamında kullanılmayıp asıl anlamdan çıkıp başka bir anlama girip o da el burada canda olan uzudur. Bu hakikattir. Fakat insanda kuvvet ve kudret olunca el elden üstün olur.
0: Doğru.
1: Bir güçlü bir kişi de elde ama onda güç var. İndiki zamanımıza koyduk.
0: Doğru.
1: Para var, reşvet var. Para gelir işi yerine. Fakir adam ondan daha güçlüdü. Ama para yok.
0: Doğru.
1: Bir şey de bilmir.
0: Bir şey de bilmez.
1: İşte bu da mazhariyetti.
0: Doğru.
1: Bir koryatımda ne direm? Diri gül kimin?
0: Gül kimin?
1: Koku satsın gül kimin? Bar versin sümbül kimin? Açık sözlü dil kimin? Bir şair şair olmaz ötmese bülbül kimin? Burada hem dil hem de
0: doğru.
1: Şeyi bağlamışık. Bu da mazhariyetti. Sizden koryat alalım Mehmet Efendi.
0: Oldu. Emredersiz.
1: Yani, koryatları grupta görürüm. Güzeldi. Burada da istedim millet duysun özünü. Grupta
0: İnşallah.
1: 180 tane bir sözümüz yeştirik.
0: Doğru. Diri usta elden daşalı. Kurru gözden yaşalı. Dör günde dostluğu bil, var da candan başalı. İyi dostu sorağın, mert meclisi kurağın. Zaman koydu bizleri, düz eğrini görağın.
1: Düz eğrini görağın, eğrini düz görağın.
0: Doğru. Kul aldı, kul aldı. Ağa kerdi,
1: kul
0: kul aldı. Zaman gözü çör olsun, ağa yerin
1: kul aldı.
0: Kul aldı. Ha,
1: güzel bir cilat çıkardım senin için. Güzel.
0: Dost işime zor dedi, bas özü yor dedi. İşinde dikkatli ol, yolunda var tur dedi. Gözlerim yara verdi, görenler
1: kör dedi.
0: Lala güldü, körden çer.
1: Lala.
0: Lala güldü. Yar gevlüm baharında senden salala güldü.
1: Allah ne güzel.
0: Şer yakavu salmasın.
1: Bitir koryat onda bir şey diyeyim sana.
0: Tabip derdi bulmasın. Beşer ne olursa olsun her şey denen bas münafık olmaz.
1: Allah bas ki üzlü olmaz. Münafık bizim de öge. Koryata kanı yazıpsan güzel yazıpsan onu da ele ki üzlü.
0: Oldu emredesen. Burada abime diyeyim bu çok koryatı yazdım dedim dağ dayandı. Sinema dağ dayandı. Allah nürün gösterdi çül oldu.
1: Dağ
0: dayandı. Dayandı. Bir çerim dağ döndü etabılaştı.
1: Ha bir şeydi.
0: Ben.
1: Konuşmadı iki tane arasıdır.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Dedi Rabbu sundurma acil. Deme kısmetim değil. Sürme ettim çülüğü kara gözlerine çekil.
1: Allah.
0: Sürme ettim çülüğü
1: bu,
0: kaste gözlerine çekil. Bu Nabi Yallah
1: Musa aleyhisselam ve peygamberimize selam olsun. Burada konuşan Subhanehu ve Teala yoksa dağdı.
0: Bu dağ konuştu dedi. Benim ne zembim? Çimen bela dağıldım.
1: Orada da aynı huriyat yani ki Mısra'ın dağ dilindendi ki Mısra'da da Allah Subhanehu ve Teala diyor o zaman. Ben seni kül ettim. Hatta güzel. Güzel.
0: Allah razı olsun senden.
1: Birinci bir şeyde olan lala güldü. Tamam.
0: Doğru.
1: Kördan ker lala.
0: Lala güldü.
1: Güldü. Yar
0: Cevlim'in baharında.
1: Yar Cevlim baharında.
0: Bel. Sendense lala güldü.
1: Sendense lala güldü. Güzel. Eydi baharakan dedi. Baharakan demeseydi yanlış olurdu.
0: Doğru.
1: Bir de dağın konuşması.
0: Bel.
1: Edebiyatta bir ilim var. Diğer gözde intak. Konuşturma.
0: Böyle.
1: Ben şimdi bu mikrofon konuşmaz. Ama ağzım açarım direm. Ben şiirimi okudum. Mikrofon ah çekirdi. Mikrofon ah çekmez.
0: Yok. Çekemmen
1: yani cansız bedeni konuşturduysa o.
0: Doğru.
1: Buna belagatta diyerek intak.
0: İntak.
1: Eğer geldiyse, hitap ettiyse özün, ona diyerek teşhis. Yani nedir? Şimdi sen kimiden selaysan, mesela diysen yollara hitap etsin. Ey yollar ayırdı menden yarımı. Tamam?
0: Doğru.
1: Böyle konuşanda, kimiden konuşsan sen, yoldan konuşsan. E yolun canı yok, sana istemez.
0: Doğru.
1: Onun için ona sanki yolu bir insana benzersen, aynırı seni. Bir şahsiyet verirsen özüne, konuşsan özden, ona diyerek taşhis, güzel bir dağın konuşmasını aldım. Bak dağın konuşması intaktı. Dağı seleştirdi uyanandan sonra. Ne de benim zembim, ben bir ajdaha dağıydım.
0: Doğru.
1: Sürme küle döndürdü o beni, kara renk verdi o bana. Allah Subhanahu Teala onun gevülnalı, yani o intaktı, Allah'ın konuşması da taşhisti. Vel'iyadu billah, hatta Diyanet'ten yazı çıkmayak. Onu hitap edirdir. Ben seni kara ettim, sürme ettim.
0: Sürme ettim.
1: Ama ölene kadar ilkimin de gözüne. Gözellerin gözüne. Gözellerin.
0: İşte bu
1: da. Benle sen sürme vursak bizi de aşağı tutarlar. Bak hemen. Allah'a vakurma. Bu Horyatu'da olan güzel konuydu. Bunu, bir de Lala güldü. Bu da çok güzeliydi.
0: Allah razı olsun.
1: Başka az değiştirdim senden. Bu dağ dayandı benimdi.
0: Tamam.
1: Bilsen ya benimki şeydi. Gök dayandı.
0: Gök dayandı.
1: Gök dayandı.
0: Böyle.
1: Horyattı. Bazıları eşiden de özün diri küfre gidip sen ama belagatten yoksun olduklarına bu hakatı değiller. Çünkü içinde hem teşbih var, hem kinaya var, hem mecaz var. Şerekede okuyayım sağ çözün. Onu madem okudu valla ben de okurum.
0: Oh.
1: Gök dayandı. Sineme gök.
0: Dayandı.
1: Dayandı. Bir ah çektim ürekten. Ay güneş gökte.
0: Yandı.
1: Yandı. Olaştı ateş erşe. Erş yandı. Gök dayandı. Bilmezdim ikimizin. Yıldızı gökte. Yandı. Kızı hizalım, kızı zalim. Ayrıldık ben gök girdim, girdiğim gökte yandı.
0: Allahu akbar. Cün dayanar.
1: He.
0: Ay çözküne cün dayanar. Razıyam kıl kapıda. Yok, affedersen. Cün dayandı.
1: He.
0: Cün dayar. Cün dayar ay çözküne.
1: Gün dayar.
0: Cün dayar. Razıyam kıl kapıda. Seni görüm.
1: Cün dayar.
0: Cün dayar.
1: Bir arkadaşımızın güzel bir koryatı var dedi. Yeri denim.
0: Yeri denim.
1: Kablıyı bir yeri
0: denim.
1: Razıyam kör olma ayar olsa yeri denim.
0: Allahu akbar.
1: Bu valla bilmem bu sevda niye de bize koyuptu. Ben şeyi açıklayayım sebebiyet izin verirsem.
0: Buyurun.
1: Önce hülül. Bir anlam bir anlamın yerinin ağlı yer almak manasında. Hakikat ve mecaz manalarından birinin ötekine mehal olmasıdır. Ya hakikat, ya hakikat mecazin yerini alır, ya mecaz hakikatin yerini alır. Buna diyorlar hülül kişi birbirinin yerini alır. Ne kimin? Dama güzel, çıkıp sen dama
0: Güzel.
1: Güzel. Zülfü, zülfü kemend ile çekmeni dama güzel. Dama güzel. Zülfü kemend ile, kemend bilirsen o bəli. Kendir kimin olan atardılar özünü bir de onu çekmeye.
0: Doğru, doğru.
1: Bak bir kere bu kızın zülfü ne kadar kuvvetlidir, ne kadar doğru. Kalındı, ne kadar uzundu.
0: Ben kuyuda kullanardım.
1: Kuyuda kullanardılar özünü. Yer bəli. Kazandılar, kuyu kazandılar. Bəli. İpten bir satıl.
0: Doğru.
1: Uzadırdı
0: var idi torpağı. Yemizde, priyadı da var idi yemizde,
1: aşkımızda. Torpağı doldururlar, çekerler, hatta su çıkana kadar.
0: Doğru.
1: Ona kemen diyorlar. Bəli. Bak ne güzel bir xoriyatdı. Bu xoriyatda maksat olan dam dəgi. Yani deyəndə zülfü kemen deyilə çəkməni dama güzel. Zülf harda oturur? Çigində.
0: Burada.
1: Tamam?
0: Doğru.
1: Bak xoriyatçı doğru bir xoriyat yazsa ne kadar etkilidir.
0: Tamam.
1: Burada bəli. Hülül var. Birbirinin yerini alıp zülfü kemen deyilə çəkməni dama güzel. Dam bildiğimiz damdır.
0: Belədir.
1: Ama burada maksat dam dəgi çigindir. Çünkü
0: doğru.
1: Zülf çigindi oturu onun için bu hülül demektir.
0: Doğru.
1: İndi sizden güzel iki xoriyat, üç xoriyat daha alın. Bak bunlar size yarar. Xoriyata çok önemlidir bunlar bilirsin. Ha?
0: Doğrudur. Dir dost dostunu ögende. Oxşa sözün begende. Onda xabarı kalmaz baş el hadi
1: Allah. Allah bunu uzun yesin. Ben tez öldürme bizi. Erdi de şahı. Allah var.
0: Hille yok oyunumda. İstersen soyunumda. Çabırımın halkası sallanır boynumda. Kapağını. Sor bakkalda.
1: Kapağını.
0: Kapağını. Kapantının işi yok. Tutmalı o. Kapağını, gözleri onun işi ve bir günceli kapağını. Ele ister. Kuvvetli el. Ec ister. Çerçeği peçleme aksın. Bir beyiç.
1: Bir tafta ele gister. Yok da beyiç.
0: Konu şardı. Açma dost.
1: Konu.
0: Konu şardı. Daşın dili olsaydı tuçmanızı konuşur.
1: Allah ne güzel.
0: Var sana. Var hafta ay. Var sana. Her gün başı u belede hiç düşmür.
1: Var.
0: Var. Sana nene ucuzu çor olsun ne tez dedi var sana.
1: Ha valla dillal olaydı.
0: Bela. Ağa ölse kul ağlar. Şer kapısı kim bağlar? Bağvan baş aldı yetti susuz kaldı gül bağlar. Figan et eşiden yok çar olupdı. Kulaklar dünyanı ters anlayıp naçor, cahil uşaklar.
1: Uşaklar.
0: Hani eski bavullar? Dev, alemler, davullar. Erçeç arvada uyup nene evden kavullar.
1: Yani,
0: taze bir işti.
1: Bu şey, içtimai bir şeydi.
0: Doğru.
1: İçtimai bir şeydi.
0: Ben.
1: Ne yazık ki bu zamanda
0: işte.
1: Yani ben dilim dönmez diyeyim ama çok yazık o insana ki nene babanı arvat hatırı için
0: i̇şte
1: evden çıkardı.
0: Ben bunu yani vakıhani gördüm bu şekilde bir şeyleri benzettim yani. Benim ne kadar saygım var bütün bizleri izleyenlere yani bazı xoriyatlar var kullanırız özünü ki bu vakıat olduğunu gördüğümüzü özün kullanırız. Yani bazı insan var
1: zaten bizi şair milletin şair milletin aynasıdır.
0: Doğrudur.
1: Aynasıdır. Doğrunu görse diğer, yanlışı da görse diğer. Yani gerek değilsin.
0: Doğru.
1: Bu bizim edebiyatımıza o kadar ne yazık ki hizmet yoktu. Bizim edebiyatımıza önem vermirler. Bizimkiler özleri vermirler. Bak şimdi bizim Türkmence edebiyatımız Azerbaycan'da, Tebriz'de, Türkiye'de, Kıbrıs'ta kıymetlidir. Ben Kıbrıs'ı şehirden oturmuşam. Bir şehir okudu, bir şehir okudum dedi hocam dur. Ben daha okumaram sen oku dinleyeyim seni. Nerede bu şehir?
0: Doğrudur.
1: Bu gözle bize bakırlar.
0: Doğrudur hocam.
1: Bu zamanı giden barabar yazılırsa mesela 1988'de yazılıp koydu yani. Bu bir tarihti. Bunu gelip okuyan adam bakar 1988'de bir böyle şehir yazılıp bir böyle koryat yazılıp bilir bunun olayı var.
0: Doğrudur hocam.
1: Keşke de sizin gibi insanlar koryatı yazarken altında olayını yazsın. Hani bazı xoriyatlarımız var. Namazım kaza kaldı.
0: Bəli.
1: Tamam.
0: Bəli.
1: Kılmadım yaza kaldı.
0: Yaza kaldı, ne kurt.
1: Nasibin aldı. Ne dünya kaza kaldı. Ne zamanın hikayesi var. Bir kurt bir başağın kazını dişler kapsın özünü. O bir ağaç çalar özüne. Öldürür özünü.
0: Doğru da hocam.
1: Ne kurt nasibini aldı. Kavalar özünü affedersen.
0: Ne
1: kurt
0: nasibini yedi. Ne dünya kaza kaldı.
1: O kaz yırtıldığının karnı dişten. Ben öyle yani. Vefat eder.
0: Doğrudur.
1: O bu biçim. Yani şeyler var. Bunlar çok önemli de tarihiden yazılsın yani.
0: Doğrudur hocam. İşte.
1: Böyle böyle sen yeterince hürriyet çıkır.
0: Maşallah çok.
1: Ede böyle ise de oku dinleyin.
0: Bir gözden oldum bakmaktan. Derdim saydım barmaktan. Düşman başım ezerem. Elimdeki tokmaktan dönüp evin yandırırım sapın sallam uzaktan. Nenev sözüne baktım. Sevdamı başa kalktım. Uydu baba sözüne rakıp halkasını taktım. Cevlimin sultanıydı. Özü dağıttı taktı. Ben sevdim, ben yoruldum. Yazılı bir yada baktı. Yıldızıydı gözümde. Ağladıkçam sanaktı. Ne de kıydı cevlüme aşık cüllesin çaktı. Başı kaldır bak bana. Dur ayakta. Kalk bana. Sana zulüm ettiysem çek de bana çak.
1: İnşallah zulüm etmezsin. Bu kadar dert çekenden sonra zulüm edersin. Bu ne çok? Şimdi bir şeyden biraz okuyalım. Zamanımız kaldı. Kaldı. Tamam. Mecazen, lügavi mecazen üçüncü bölümü sebebiyet.
0: Bəli.
1: Sebebiyet, hakiki ve mecaz manalarının birinin ötekine sebep olmasıdır. Onun sebep diyarı bu yüzden. Mesela, bu öz xoriyatımdır. Çokluk örnekleri öz xoriyatımdan alırım. Çünkü kimsenin yolunu kırmak istemiyorum. Onun
0: doğru
1: için.
0: Doğru.
1: Yaşırı kerem mende. O baktı kerem mende. Terk edip gitmeseydi o nedir duvarım mende. Bu koryatımızda verem hakiki manada bir tür hastalıktır. Ama
0: varım,
1: vereme sebep olan sevgilinin terk edip gitmesidir. Onun için burada o mecazda hakikaten gayri hakiki mecaz olan anlam kişi birbirini kaldırır bir yol açar. Buna sebebiyet diyerek.
0: Doğru doğru.
1: Tamam. Bu da sebebiyetin anlamı. Peki hocam sen bu ana üstte dedik, baba üstte dedik, bacı kardeş üstte yazıpsan acaba yoksa onları hala yazmayayım sen.
0: Vallahi inşallah yazarım. Hala yazmamışım.
1: Allah yazmayayım sen.
0: Çünkü maşallah bir sene zaten abime diyeyim. Benim babam Çarvat var.
1: Maşallah Türkmanlı babam.
0: Bəli.
1: Türkmanda Çarvat. İyiydi benim bu yoldaşım var.
0: Benim nenemle yani öz nenem babamla bir kardeş iki bacıyık. O birisinden yok. Üç bacı beş kardeşik.
1: Maşallah.
0: Bəli. Fakat ben derim özümüz iki için yazsam olur aciz onlar.
1: Yok sen kardeş alanda.
0: Biçerim mecer hepsini cem edim.
1: Yok bence kardeş bak bizde bir şey var. Mutlak gelen kelime mutlakıyla gider.
0: Doğru.
1: Ben Mehmet Berber'e derim Mehmet Berber sen benim kardeşimsin.
0: Ne güzel.
1: Demek ki Mehmet'in evde olan bacısı benim bacımdı.
0: Doğru.
1: Tamam.
0: Doğru.
1: Mutlakına göre gider. İnsan yediği kaba pislememesi lazım.
0: Doğru.
1: Verdiği o sözün kadar olmalısan, hani ki bu kadar misafiri verir evde, beni kırmadı o telefonumla beraber dedi, gelin
0: başta hizmete. Ben bütün Türkman eline, mendeliyle, telli afereçinin, küçüge, büyüge, her neyse adam Türkman dilinlendir, hizmetçerim her kişi.
1: Allah razı olsun, inşallah o dünyada Peygamber Efendimiz'e hizmetkar olsan, özüne ve Ali Beytine, ki kaç gün sonra da Muharrem gelecek.
0: Doğru.
1: İnşallah onun için de özel programlar yaparız.
0: Vallahi inşallah yani ben cidden illerde Muharrem'de kaydettim. Güzel bir Hüseyin'i latmıyor.
1: Ha, o zaman Muharrem'de getirim sen okuyasın. İndi oksa o alemde Muharrem geldi.
0: Yok biçerim, o özü bir sene zaten ebediyim. Özü alemde de bir iş var. Ustad buradan saygı selamı Ustad Felah denden.
1: Büyük hocamız.
0: O da yani söz gönderiptim hamsi. İnşallah okurum özü Muharrem'de. Allah'ın izniyle.
1: İnşallah. İnşallah. Onu değiştirdik seninle.
0: İnşallah.
1: Ne yazık ki köprüden buraya kadar seni getirdik. Ola bir saat geçti, benim haberim olmadı.
0: Rahmetsin.
1: Allah senden razı olsun. Bütün köprü milletinin de razı olsun. Ben çok teşekkür ederim, senden beni kırmadı. O geldi. Buradan da seni o yoludan bütün köprüye, küçükten büyüğe, büyüklerin elini öperim, küçüklerin gözünü öperim.
0: Razı olsun sana.
1: Hapsına saygı sana. Hele o şehit nenelerinin hapsının durmadan elini öperim. Fark etmeden Allah her ciğeri bağrı yanına cennet nasip etsin, o dünyada merhamet nasip etsin, bu dünyada amin, çünkü amin. Çok ağır bir şeydi.
0: Doğru.
1: Bizim programımızda bir özellik var, bu da Türkmen FM radyosunda zannedersem ilk kere bir böyle şey olur. Her misafire hem kitap hem dergar makale eder. Siz için iki üç kitap daha doğrusu getirdim. Biri çok sevdiğim Salah Nevres şairimiz, Aynada Zaman adlı kitabı. O birisi Şahin Koçak'ta Kerkük'ten iki şair. Hani biraz evvel Tofik'in şeyini doğru okuduk. Onun iki kardeşi Orhan Tofik'ten Mehmet Tofik'e alıptı. Çok güzel şiirler var içinde. Bu da sana yarar şair olarak. Yeni bir kitap da gelmişti. Bu da elime düştü. Kemal Bayatlı'nın Hayattan Damlalar adlı kitabı. Bunlar hapsi de iki dergi de kardeşlik dergisi. Bunlar hapsi size armağandı.
0: Allah razı olsun.
1: Türkmen FM radyosu yoluydan ama kardeşlik de Kerkük kolundan kardeşlik ocağındandı. Güle güle kullanın inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: İçinden güzel anlamlar çıkardınız.
0: İnşallah.
1: Bir şair olarak size yardımcı olur. Başka bir şiir varsa bitirmeden evvel dinleyeyim özü.
0: İnşallah.
1: Hemen hem seyirciler.
0: Oldu.
1: Tekrar ederim. Bütün köprüye saygı salamımız Mehmet Berber Köprülü yoluydan.
0: İnşallah.
1: Hem sanatkar, hem bestekar, hem
0: Allah razı olsun
1: şair.
0: Sana.
1: Buyur.
0: Diri diskindim şafak vakti baktım tere batmışım. Diskindim şafak vakti baktım tere batmışım. Rüyada gördüğüm gam yuhuya baş çatmışım. Hasret kesti nefesim, gözümde yaş tutmuşum. Besti ay çırpını gevlim. Her gün halı yamandı, tuş olduğu bir sevda ilaçsız salatandı. Kaşları uyay, tüpürgü oh, gözün zayıranı gözüdü. Bayaz bellür mermerden şak veren yar üzüdü. Mükemmel yaratmışım öyle, her gelenin sözüdü. Besti ay çırpını gevlim. Her gün halı uyamandı, tuş olduğu bir sevda ilaçsız salatandı. Tuş olduğu bir sevda ilaçsız
1: salatandı. Allah kimseye bu derdi vermesin.
0: Amin.
1: Çok güzel vasıf şiiriydi. Besti ay çırpın
0: gevlim. Her gün halı uyamandı.
1: Besti çırpın ey gevlim. Daha doğru oğlum. Çünkü ey demeğiyle beraber sen hitaba girdin.
0: Doğru.
1: Fiil özünden evvel yasa daha kuvvetli olur. Ben tebrik ederim.
0: Allah razı olsun sana hocam.
1: Bundan 3 yıl evvel tanıdığım Mehmet Berber'den bugün eşittiğim Mehmet Berber'in çok farkı var.
0: Allah razı olsun.
1: Çok
0: o
1: ilerliğe
0: da,
1: gelip
0: yani,
1: sen.
0: Doğru gel. Evvel Allah sayasından sonra sizler. Hani siz, sen abim Ustad Taymur'du. Sen yani diyelim. Bir de Ustad Ali Yurda Kul buradan saygı selamınızına. Ve onun yanında Ustad Nihat abiydi. Ve onun yanında Ustad Felah denden. Yani maşallah sizler bir hoca olduğunuza, yani Ustad Hüsam'dır. Yani bakırım sizlere maşallah. Her zaman herkesten yani bir şeyler alırım.
1: Çok güzel. Çok zaten bir şeyi seviyorum. Mesela o arşiva sanıyorsun.
0: Doğru. Yani bakarım her zaman mütabaa ederim sizlere. Konuşma ağzını. Yani bakarsız bir konu açarsız. Bazı mülahazatlar var, bazı şeyler var. Yani haz ederim dinleyeyim sizleri.
1: Allah razı olsun.
0: Ben size baka baka istifade gördüm. Hamdolsun çok istifade de gördüm sizlerden. Allah razı
1: çok
0: olsun
1: güzel
0: sizlerden.
1: İnşallah gelecek görüşmemizde daha bundan üstün şiirler Berkkan'ın senden. Gerçekten 3 yıl önceki Mehmet'ten indiki Mehmet Berber'in çok farkı var.
0: Allah razı olsun senden
1: hocam. Horyatlar düzgün anlam nahiyasından.
0: Sağ olasın.
1: %100 değilse de ama çok iyi seviyede. Şey okuduğu şiirler çokluk da dördlük, 14'lük yazırsan çünkü bestede güzel olur bilmem 14'lük yazsa.
0: Doğru.
1: Ben seni tebrik ederim gerçekten.
0: Allah razı olsun.
1: Sağ yoludan bütün Altın Köprü'nü tebrik ederim. Orada olan şairlerimize de haber ver yani. Ben telefon ederim sana bir tane göndermem ki bir şair yazdırayım. Çünkü Altın Köprü unutulmaz.
0: Doğru da.
1: Yani, Kerkük'ün göz bebeğiydi gerçekten yani.
0: Allah razı olsun sizden. Valla bizde var yani Ustad Mehmet Yolcu. Şairde onun yanında Ömer Kassab. Babası Akbar Kassab. Yani maşallah bunlar.
1: İnşallah sırayı da tek tek al oradan. Çünkü ben daha doğrusu istirham dolanım olsun. Yani. Geçen defa Duz'dan getirdim. Bir tane Süleyman Bey'den getirdi bir sene Ali Yurdakul. Böyle Kerkük'te oturdu biz aslında Süleyman Bey'de.
0: Doğru.
1: Şeyden Kerkük'ten de getirdim. Yahyava'dan getirdim. Nihat doğru. Hoca Yahyavalı da aslında.
0: Doğru.
1: Siz de köprüden. Böyle aslı Kerkük'lü de yani Priya'da ne neden olupsa. Ama köprüde yaysan köprünü temsil etsen.
0: Budur.
1: Yani hem bunu almışık hem mecaz manevi almışık hem mecaz lügavi almışık. Özüne. Doğru. Tekrar Allah senden razı olsun.
0: Sizler de razı olsun. Çok da teşekkür ederim ki bizi davet ettiniz.
1: Baş üstüne. Göz bebeğisiz.
0: Kameralar ardında duranlar, yayılantılar, her çeşinde eline sağlık. Çok da teşekkür ederim sizlere.
1: Allah razı olsun. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftalık bu kadar. Gönlümüzü şad eden Mehmet Berber ve gözümüzü aydınlantıran Dünya Bulut Hanım saygı salamını kabul edin. Ben Teymur Bayatlı. Gelecek yedicede, ben hafta demem hafta farcadı.
0: Doğru.
1: Gelecek yedicede tekrar buluşmak umuduyla hapuzu Allah'a ısmarlarım. Şen kalın, Türkmen kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM
3: sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: için her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Dinleme nerenin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1 Türkmen.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Dökme Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.